geldi çağırdı Cebrail. Hak Muhammed Mustafa'ya. Hak seni mihrac okudu. Davetine Kadir Huda. Evvela manet budur ki piri rehberi tutasın. Kadim erkana yatırıp Tarık'ı da müstakıma. Muhammed sükuta vardı. Yoktur senden bir aziz. Şimdi senden el tutalım. Hak buyurdu ve duha. Hak buyurdu ve duha. Muhammed belin bağladı. Onda hazır Cebrail. Eyli ben secde kıldı. Eşiği de kıblagaha. Muhammed belin bağladı. Onda hazır Cebrail. İki gönül bir ediben yürüdüler deryaha. Vardı dergah kapısına. Gördü ki bir aslan yatar. Aslan anda hamle kıldı. Başa da koptu bir fena. Buyurdu sırdan kainat. Bakmaya Habibim dedi. Aslan istiyor nişanı. Hatem'in ağzına ver gül. Hatem'in ağzına verdi. Aslan anda oldu sakin. Muhammed'e yol verildi. Aslan da gitti nihana. Muhammed mihraca vardı. Anda hakkı tavaf kıldı. Hemenden bunu söyledi. Eçetin şirin var imiş. Gördü bir beçare devriş. Hemenden yutmak diledi. Ali de benden olaydı. Ali de benden olaydı. Dayanaydı ol şaha. Gel benim sırrı devletlim. Sana tabidir Habibin. Hak buyurdu ve duha. Eyli ben secde kıldı. Eşiği de kıblagaha. 90.000 kelam danıştı. İki gönül dost dostuna. Tevhidü armağan verdi. Ehli iman kullara. Ehli iman kullara. Kudüretten bir kon geldi. Süt elmayı baldan aldı. Elmayı çarpare böldü. Muhammed destini sundu. Hoş eyledi emrullaha. Hoş eyledi emrullaha. Muhammed ayağa durdu. Muhammed ayağa durdu. Ümmetini diledi. Ümmetini diledi. Ümmetine rahmet olsun. Ümmetine rahmet olsun. Dedi avladı kibriya. Hoşça kal sultanım dedi. Koyup evine giderken. Hoşça kal sultanım dedi. Yolunu uğrattı kırklara. Vardı kırklar makamına. Eğilip ben secde kıldım.
eşeği de kıblagaha. Oturuban oldu sakin, secdaya indirdi üzün, turaplara sürdü yüzün, Cebrail getirdi üzüm. Elat Hasan'dan Hüseyin'e dedi Selman hazırdı, Şeydullah'ını diledi, bir üzüm tanesi koydu Selman'ın keşkullahına. Kudüretten bir el geldi, ezdi engür eyledi, Hatem'i barmakta gördü, Muhammed Hatem'in gördü. Uğradı bir müşkül hala, canım size kimler derler, şahım bize kıklar derler.

Selman Şehidullah'a gitti. Ondandır eksik birimiz. Selman Şehidullah'tan geldi. Hu deyip içeri girdi. Muhammed esredi coştu. Tacı başından düştü. O şerbetten biri içti.

failat, verin hele Muhammed Mustafa'nın ruh pakine canı gönülden selavat. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala al Muhammed, evlad Muhammed. Çekelim aşkın yayın, ceme girmesin hayin. Çekelim aşkın yayın, ceme girmesin hayin. Sevit kararım buldu yolerken, yerini aldı ömürler, şad oldu güldü diyelim vah Hasan, vah Hüseyin, Hüseyin.

哎。Panuşa hümetine olan ceddi peygamberden şane. Sırrı Sinay Zehre Hüseyin'im, Hüseyin'im, Hüseyin'im. Ne oldu söyle bir hanemane.

kestilerle teşne kurban kurban. Çıkıp o çölde feryada asmana. Hüseyin'i kestilerle teşne kurban kurban. Çıkıp o çölde feryada asmana. Yanan kalbim yine ganiyle doldu. Binayı takatım sabrım bozuldu. Yanan kalbim yine ganiyle doldu. Binayı takatım sabrım bozuldu. Aman Zeynep kızım Abbas ne oldu, ne oldu, ne oldu? Getir bir kez.

Ben kalem olup kolu düştü bedenden, bedenden, bedenden. Soldu gül cismi de döndü kemaneyi. Kalem olup kolu düştü bedenden, bedenden, bedenden. Soldu gül cismi de döndü kemaneyi. Ya İmam el Muttakin Selver Muhammed Mustafa, ruhuna verin selavat, canınız bulsun sefa. Evvela hu diyelim, hu diyelim, yuh olsun yalancıya.